0: wunderschöne Musik.
1: Gözlerin silah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu. Geri gelmiyor mutluluk alanına hanım, kimselere sormuyor.